Matala vay sen gelinle tam oy yat ey bene skirt ki anik de vız kışt vakırma kuvatsi hoppa ey vastey cüs